0: Markaz radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki ya, Osmanlı çıroyliligini qarang.
4: To'g'ri, yulduzlarni ham qaragin.
2: Ayniqsa oyga qarang, oyga qanaqa chiroyli. Esizdami? To'yimizdan oldin har doim menga "Ozosh, osmonga qarang, men ham qariman" dirdingiz.
4: Yo'q, shunaqa dirmidim. Toba qildim, esimda yo'q.
2: Manichi hammasi esimda.
4: Ha, bo'pti, bo'pti, Ozoda. Endichi uxlay qolgin, uxla.
2: Xo'p, yaxshi yotib turing.
4: Xo'p, xo'p.
2: Vostaka, xurrak otmasdan uxlasangiz-chi, iltimos. Umuman uyqu bermayapsiz.
4: Bilib olman, senga uyqu bermaganim mayli, Ozosh. O'zim ham uxlamayapman.
2: Nima?

0: Aragaz radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Yigit bir kuni qizga dedi: "Jonginam, seni bir umr qo'llarimda ko'tarib yuraman. Nima balo? Mashinangizni sotib yubordingizmi?"

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit farzandi yo'q ekanda, bir otaxon nasihat qilibdilar. Doktor poxtirga ko'rsatdingmi dedi. Eskicha qildingmi, eskicha o'qittirdingmi? Bo'lmasa bir aziz joylarga chiroy yoqib bo'lgin, ko'payib ketasan debdi. Bolasi yo'q ekanda haligina. 5-6 yildan keyin o'tib qolibdi shu yigit eshigini tagidan. Shuni duo qilgan edim, ko'paydimikin deb kirib, bunaqa qarasa hovlida bolalar g'imir-g'imir quyurganmiz. Otayli duo qilganman. Onaylar qani? To'g'rixonaga ketdilar deb bitta kattaroq. Yaxshida. Otay qani? Otamga 5-6 yil oldin bitta kazel chiroy yoqqin degan ekan, shuni o'chirgani ketdilar debdi. Bir ayol eriga. Dada canısı, labay ayı canısı, siz Sırdaryanı boyuna borasınız, siz için Amudaryo'ya borup, Sırdaryo'ya borsanız böyle. Karmağını taşıyız, uzun yol taşıyma, yok karmağı taşıyız yeter. Tilla balık tutmak için uyuya kayıtmıyorsunuz. Tilla balık tutsayız, tilla tilla giyini deydi, şunu da aytasınız. Mana hatunum dünyadaki en güzel, en boy ayolga aylansın deysiniz. Hop buladı hatuncan. Akam gelip karmağını atıp, üç gün payla yatıp, üç gün diken de karmakka tilla balık ilinipti. Tilla! Tilla giyini debdi. Akamız çok gülüp, üç gün içinde hatını gapiyesinden çıkmagan. Ya adam bir hakkı yürüp, nasihat kıp getip kaptılar tilla balıkka. Kaçan geçe, yeryüzünde terörizm, adam zatke hap saladı tilla balık. Terörizmi bartaraf kıgın. Sı tilla balığa. Ben sana karmağını bartaraf kılamagan, terörizmi bartaraf kılamam. Naka işine gömeli kurbum yetmiydi başkan arsa sonra. Ha, unda mani xotinim dünyadaki eng güzel, eng boy ayolga aylansin. Xo'p bo'ladi. Xotiningni birga olib kelganmisan debdi. Yo'q. Men xotiningni ko'rmasam qanaqa qilib boy yoki go'zal xotinga aylantiraman. Suratlari yo'qmi? Bor, qani, mana. Suratlarini ko'rsatgan ekan balig'am. Qarishi. Qaytarib beribdi suratni. Og'ayni xo'p desang, xap bo'lmasan, kema yaxshisi terrorizmga qarshi kurashib qolaman. Xotining shundoq ham go'zal va boy ekan. Xotinlari militsioner ekanda formada xo'mrayib tushgan ekanlar qo'rqib ketib qolibdi-da baliq.
0: Hangoma ustalari.

quyoshning tafti ham so'nganday go'yo. Kunduzlar tunlarga aylandi go'yo. Olamga mahzunlik qo'nganday go'yo. Onamsiz bu dunyo

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Armiyaga bormaga 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashi mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa yarim soatda hamma eshitadi. Eshitdilaringmi? Boltani olib chesha armiyadan. İlgari rengide kan yok adı. İki beti kıpkızıl kumdanda pişken kuza deyip o kapı ya. Gövde koyuptu. O karıp çıraylı bu kötüttü. Ana. Zor. Soçilike bari sıfatırlar. Şu kızızı koyunu sorap geldik. Bir de yamanımız var. Koyun. Oğlunuz ermeyege bari gelme deydi kız anası. Yok ise koyun ya da kıza mı gelmiştim abi deydi. Demek en asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi. Rangida qon yo'q, to'yga aytmasangiz ham kelaveradi. Ya mayli kelsin, mayli kelsin, to'ychilik hammani to'y, lekin o'rtaga chiqib hech kimga o'yin bermaydi. Break degan o'yinlar chiqdi. Jin yo'q bo'lganmi? Uylarga taklif qilmasa ham potingasi bilan chiqib ketaveradi.
3: Chollarga gaplashib turganmisa, 50 gram ichmagan bo'lsa davom. Tatatay Husanba. Valdas, endi biz gapiramiz. Soqolingni uylib olaman ham deyaveradi. Bormaganda deduchkalarni qadriga yetishni bilmaydi hali.
2: Bu yerda ko'pchilik motor minadi. Motor! Dok, shuni minsa minorsin. Mani nima ishim bor? Gulushitilni otasham minatda. Ha shuni davlatimiz gulushit qiladi deb qo'ygan. Nima otashaysan? Mana kelyapti Namangan tomondan. Iyo. Qaytdim. Iyo. Ustotda chollar ko'chada gaplashib o'tirgan bizni kim deb olasiz bu? Ay bay bay kim deb jo'rab yondi o'g'lima? Voy otang yo'qcha. Iyo. Ketiga patta qilib olganmi? Muncha uchat oyog'i yerga tegmaydi, ya? Voy, na kechasi tinadi, na kunduzi. Mana televizorda televizor miniaturalar teatri bo'lyapti deydi. Mazza qilib o'tirib suv o'tyapti. Televizor motorga qo'shilib tarildi. İçiden otlar çıkıp, o arkasından tütün çıkıp, içide artistler... Yok, yarını bu reisiz korsetmeydi, bakını bu reisiz... Aaa, matarım ki, matarım! Üstteki abarsayız, üstte televizyonu yarını korup, bakını korup... Bu adam bu medyanı eşekli ahırkı bir örüyle değil. Çollar canıdan otup gittim, şu matardı tındıradigen adam yok mu dese, bir Toshkent Meditina İnstitutu okuyduken bir yigit barakan etip ki, Atahanlar farmatsevtke bölümü de, man tındırı var hemen bunu deyip, üç sütke tındırı var. Hep tını kılıp tındırı, yok üç sütke yok. Nime kıttı, aptekeden suyu darı barakan, adam suru vererken şunu abarı. Kardeş oturuyor, o katıya koşun, bir vakti de. Yiyenini sur çıkarırıp da. Yana bir havara veregen alt sütke sura vurdu. Badeteye korkma tuşegen bu uçaklara. Tamam, vey! Bunuyen bir armiyaga borgan bollarımda bularak adam ki hiç ses bilinmeye otup geçin mümkün eken o armiyaga bormagan bola ozi aren yürat çizgarı korar eken.
4: Hangama ustaları.
5: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Asıl Zode, kichi darsga kechki boruvdim. Sinfga taqillatmasdan kiruvdim. Keyin o'qituvchimiz eshikni orqasidan yopdi, qaytadan odamga o'xshab kirgin dedilar. Keyin meni jahlim chiqib, odamga o'xshab kirishni bilmayman desam, unaqada adangga o'xshab kirgin dedilar. Keyin sinfdan chiqib, kuchim boricha eshikni tepib ochib baqirib kirdim.
2: Voy nazo, nima deb baqirding?
3: Ay yaramaslar, kutmaganmidilaring dedi. Hayron bo'lmas Asıl Zode, adam shunaqa deydilar-da.
2: Hozir nazo to'xta, telefonim qolmi? Alo? Ha, Quyonchim, sal ushlanib qolaman. Xo'p, Quyonchim, albatta boraman. Unutmayman, Quyonchim, men siz zerikmagan. Voy, o'zimmi Quyonchim?
3: Yigit emas, Zoda?
2: Ey, yo, yaramas Quyonchaga qattan ham gapirishni o'rgatdim.
3: Ha, aytgancha Asil Zoda, eshitdingmi?
2: Nimani?
3: Kecha Anvar bor-ku, o'shani kasalxonaga olib ketishibdi. Zaharlanganmish.
2: Nima, tilini tishlab oldimi?

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ölen neden uxlamayı? Getirip ama adam uxlaydı mı ya? Söyle uxlamayı. Söyle eğer hazır uxlap kaladığım bu sen kampır. Ayamıyma. Tıklam olama hazır. Ve bu masa yüzlerinden çöl pırlatıp o polaman kampır. Söyle ölen neden diye bak. Söyle.
3: O polaman değil. 15 yıldan beri şuna adı kursan klas bana kaçan opera geldi kütüro yok çok var.
2: Menge kare kampır senge bitti yengeliği var. Ano kora sigirin var o kora sigirin. Şunu satsaydı aldığı az güne yana full koşturup zattar ala sigiri asek. Ve o digin 15 litre süt vererekan keyin aleki ikteden tuğar ekan. Olma.
3: Menge kare inşal. Hey şunu onnege kare. Hani ki artışa polis bursa tuğ atayın mı akıladı ha? Bir taraftan keç keçe kakaklam yürüdü zirik miyim? Ha sen ne mesajın?
2: Menge kare kampır. O'zi bittasini qahqahlayotgani yetadi. Xo'pmi?
3: Nima dedingiz? Hali men sizga to'g'ri bo'ldim. Men sizga hali to'g'ri bo'ldim. Shuncha yil umid bilan bitta yostiqqa bosh qo'yib, sizdan shunaqa gap eshitmadim deb yurardim. Boring, men ketaman.
2: Ketaver?
3: Ketmayman.
2: Hallo?
3: Yo, ketaman men, ketaman.
2: Hali ham ketamisan?
3: Ketaman men, ketaman. Faqat joyga
2: qaytarib qo'ying, keyin ketaman men. Ya menga qara, kampir, hazil huzurda qo'ygan. Shuncha yil inoq ittifoq yashadik. Endi bu yog'iga ham bir inoq ittifoq yashasak, ke yarashamiz bo'ldi. Xafa qilmayman, yarashamiz. Ke endi. Ke.
3: Qaching. Siz bilan yarashgandan ko'ra xayrligim chiqdi. Siz bilan yarashgandan ko'ra eshakka bo'lgim jo'ra.
2: Qale. Menga qara, kampir, hazillashma. Har taraf, har tomonda bilgin eşek oyundur. Eşekini minmez hiç kim cüresiye kıyındır. Hazırlaşmadım. Kampır, minge kara. Şimdi turma var, turma yok diyen yap var. Vasiyet kımahçıma. Baba da minden giyin erge tek maaşı olacak ama bu sen. Bu ağayının var. Hele gidelim. Traktörçü var, ozu yalgız. Halmet. Şunge turmuşka çıkışka vade ver, kampır.
3: Ha, kurup gidin ya. Şuna kaniyet iz var eken sen ilk tarafa gitmeyesin. Ben ilmeteceğim ki vade verip koy gene kama.
2: Madde, menga kada kampar. Menga kada kampar. Bapak ni menda tak kampar. Jangan buat jangan kampar. Pasti akan bosan nasta. Mau cuci tanam nang kiri nado. Kafe dan bolo. Dukan dah. Dukan dah tu kata ulin nama gosip. Kalau kafe dah nado kata kasi ini nama gosip. Kena nado uida. Kiskin ulin nama gosip. Homba.
3: Menga kada kampar. Kata ulin itu dukan nade kau. Dukan nado kincu ulin itu nama gosip jangan. Ano kasi itu iri boy wajah bak balat. Kafelerini üçüncü kızı izin almak yok kızı var. Kiskin oğluyuz köstürün. Üçte uyu var, iki de katına gel. Birini tut, hani gel. Hani altıncı oğlu izin almak da bırakasın.
2: Menge kara, menge kara. Men öyle yapamı, sen öyle yapma ama. Ben hazırlaşma gibi. O da senlerle gam koşun boğdu. Gapır uğrasan, gapır uğrasan. Bir gün oğlumlardan bir gün. Bu ayollar olsa gapırdı, kattan olarak. Şunca gap ne? Bunlar da miyası başkaça bosa kereydim. Sına mahsum olup bir gün. Ayollar da miyasını şunda kesip. Ne kararsa? Miye yok. Uzun kürün yuvadıkan arkan asılıp duracakmış. Miye indi şunu takıda bosa kereyim. Tatkıpatlı dağım ettireliydim. Şunda arkanını kesken eken. Tırı üzülü düşüken eken. Olma.
0: Kırmayacak. Hangi ama ustaları?

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörne.
2: Ben Zoha.
3: Aslı Zode.
1: İki Tükörne.
3: Vay Aslı Zode, dahşat basen eken ha.
2: Nimasini aytasan, faqat suvini sovuqligini hisobga olmagandi.
3: O'zisan, yaxshi zolisanmi?
2: Bilasan-ku, men suvga tushsam, balliq bo'lib ketaman.
3: Aslı Zode, men umuman suzishni bilmayman. Faqatcha mana shu balonning ichiga tushib olib, naryobetga o'tib olsam bo'ldi, o'rganib olaman.
2: Nazor, yana balonga tiqilib qolmagin.
3: Yana boshladingmi? Aslı Zode, bilasan, suzishni umuman bilmayman. Agar men shu suvga sakrasam, menga yordam berasanmi?
2: Agar xa yordam beraman desam, sakraysanmi?
3: Bore. Voy Aslı Zode, ana ikkita bolani qarayin, bizaga qarashyaptimi?
2: Nazo, ular seni tezroq suvga sakrab, tezroq cho'kib ketishingni kutishyapti.
3: Voy, nimaga endi?
2: Chunki ularni menga kelib gap ochishiga sen xalaqit berasan-da, o'rtoq.
1: 2 dugona.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Kuldirgich.
2: Bir kuni bir odam ofitsiantdan so'rabdi. Olib kelgan sho'rvangizning ichida nima edi? Desa ofitsiant: "Janob, mendan so'ramay qo'ya qoling. Bari bitta hasharotni ikkinchisidan ajrata olmayman."

0: yolg'on bu sevgisi menga kerakmas ekan.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: O'zimga ijobiy tomondan qaradim va tanimadim.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

Uyga kelgan mehmondan mezbon so'radi. Aybga qo'shmaysiz. Aytingchi, siz choyga qancha qand solasiz? Uyda 2 donadan. Mehmonga borganimda 4-5 donadan solaman, dedi mehmon. Unda o'z uyingizdek bemalol o'tiravering.

0: Kim u?
1: Nodir opa, bu men Sarvarman. Assalomu alaykum.
0: Voy, keling, keling. Sarvar, yaxshimisiz? Uydagilar yaxshimi?
1: Ha, rahmat. Haligi Nozima uydami?
0: Ha, uyda. Nozima, senga mehmon keldi. Uzr, sizlar gaplashib turinglar. Men hozir qo'shni ishim bor edi. Nega keldingiz?
1: Iltimos, kechir. Ayb mendan o'tdi. Kechir. Mana bu gullar senga, seni jondan ortiq sevaman.
2: Aybini tan olmoq, baxtini saqlab qolishdir.